uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam. Unutsam bu günleri.

Spartacus'tu adım. Ve Kara Afrika'dan zenci köleler taşıyan Amerikan gemilerinde forsaydım. Çin duvarının çamurunu, Mısır piramitlerinin hamurunu ellerimle kardım. Ve her yıkılışında Babil kentini ben onardım. Hannibal ahırlarımı iyi temizle dedi bana. Bendim ortaçağ derebeylerinin tarlasını süren, sığırlarını güden ve ellerimle öldüğüm kale duvarlarının üstünde Barbunya Şövalyesi'nin oklarıyla ölen, satın alınan, öldürülen bir köleydim ilkin. Sonra adım Serf oldu. Ve sonra canımı bağışlayan yasalar kondu. Atını tımarladım Sezar'ın ve aslan yürekli Rişar'ın. Uğruna öldüm kral Septim Sever'in. Septim Sever'se beni hiç sevmedi. Hiç. Uyumak şimdi. Uyumak. Uyanmak 100 yıl sonra sevgilim. Hayır, hayır. Ben Spartacus değilim. Kendi asrım beni korkutmuyor. Ben kaçak değilim. Asrım sefil. Asrım yüz kızartıcı. Asrım cesur, büyük ve kahraman. Dünyaya erken gelmişim diye kahretmedim hiçbir zaman. Ben 20. asırlıyım ve bununla övünüyorum. Bana yeter. 20. asırda olduğum safta olmak, bizim tarafta olmak ve dövüşmek. Ve dövüşmek. Ve dövüşmek yeni bir alem için. 100 yıl sonra sevgilim. Hayır. Her şeye rağmen daha evvel. Ve ölen ve doğan ve son gülenleri güzel gülecek olan 20. asır. Spartacus'tu adım. Ve Kara Afrika'dan zenci köleler taşıyan Amerikan gemilerinde forsaydım. Çin duvarının çamurunu, Mısır piramitlerinin hamurunu ellerimle kardım. Ve her yıkılışında Babil kentini ben onardım. Hannibal ahırlarımı iyi temizle dedi bana. Bendim ortaçağ derebeylerinin tarlasını süren, sığırlarını güden ve ellerimle ördüğüm kale duvarlarının üstünde Barbunya Şövalyesi'nin oklarıyla ölen, satın alınan, öldürülen, öldürülen.

0: Başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp
1: bu mendili icat edene ne yağlıca ya ah gıdı gıdı meh meh.